Selemani tumi ve almanot. Selman yoneten şadayim. Selman gemule halal. Selman tilokot şel bet rabban. Şel ohata. Ve selman khayim lol manan. Selman khabo şeyenu. O şeyenu aninu. Yom kol yom. Yom tfilatenu ki tehillatenu. Ata. Dane la aniye. Dane la aşiqe. Dane li tvire libam. Dane li şifle datam. נעלה למקיחי רוחה, נעלה